0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: sadece sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Ah, rana nin, rana nin, ara, ira. Yakalım mı, yapmayalım mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

sen biraz. Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Takvim yaprakları 4 Ağustos 2026 Salı sabahını gösteriyor. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Birinci sayfa programımıza başlıyoruz. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamı %1.78 olarak belirtiliyor. Yıllık enflasyon ise %31.75 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarını değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Dezenflasyon sürecinin sürdüğünü açıkladı Şimşek. Hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını vurguladı. Mali disiplin ve fiyat istikrarı hedefinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz ayında tüketici enflasyonu aylık %1.78, yıllık %31.75 olarak açıklandı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %37.53 artış görülürken ulaştırmada %30.83 artış, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40.32 artış gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişimine göre katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.94, ulaştırmada 5.22, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5.21 yüzde puan olarak açıklanmış. En yüksek aralığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri belirtilmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplin ve fiyat istikrarı konusunda devam edeceklerini aktarmış. Değerli dinleyenler,

gerçekleşecek tavan zam oranı değerli dinleyenler. Eylül 2025'e baktığımızda %39.62, Ekim'de %38.36, Kasım'da %37.15, Aralık'ta %35.91, Ocak'ta %34.88, Şubat ayında %33.98, Mart ayında ve Nisan ayında birbirine yakın rakamlar öne çıkıyor. Mayıs ayında %32.43, Haziran ayında %32.24, Temmuz ayında %32.03 olarak açıklanmıştı kira artış oranı ve Ağustos 2026 itibariyle kira artış oranı %31.90 olarak açıklanmış. Bu ay kira artışı yapacak kiracılara ve ev sahiplerine duyurulur diyoruz.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, son dakika gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran-Amerika arasındaki müzakere çıkmazına ilişkin açıklamalarda bulundu Donald Trump. İran'ın müzakerelerin başlayacağı yönündeki açıklamasını yalanlaması üzerine Trump, İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü toplantı talep ediyorlar, bazıları buna yalvarıyorlar diyebilir. Görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte yenileri planlanıyor. Sonra da açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şey konuşulmadığını ve sadece Umman'la görüştüklerini söylüyorlar ifadelerini kullanmış. İran'ı yalancılıkla suçlamış Donald Trump'ın açıklamaları bu doğrultudaydı. İçişleri Bakanlığı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden alındığını duyurdu. Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'yla 40 kişi tutuklanmıştı değerli dinleyenler.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Radyo Sinerji.

0: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Malezya Airlines'ın Kuala Lumpur, Jakarta seferinde görev yapan 39 yaşındaki pilotun uluslararası havalimanında valizinde bulunan çok sayıda uyuşturucuyla yakalandığı belirtiliyor. Yetkililer pilotun idrar testinin pozitif çıktığını ve uçuş sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğunun değerlendirildiğini açıklamış değerli dinleyenler. Cem Küçük soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleriyle bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı öne sürülmüş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı ve Cem Küçük'ün tutuklandığını belirtelim değerli dinleyenler. Yeni Parti Çanakkale Milletvekili Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partiye yapılan bağışları ve kaç bağışçının olduğunu açıkladı. Yeni Parti Çanakkale Milletvekili ve İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceyhan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yeni Parti'nin dayanışma kampanyasına 5. günde 113.678 vatandaş tarafından 240.305.252 TL bağışta bulunulduğu belirtildi. İktidar yürüyüşüne destek olan tüm vatandaşlara teşekkür edildi. Tek resmi bağış sayfası açıklanmış sosyal medya hesabından Özgür Ceylan tarafından değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına neden olan ifadelerden biri de etkin pişmanlıktan yararlanan Serkan Kozan'dı. Beşikçioğlu'nun Kozan'ı zimmetten dolayı açığa aldığı, hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, daha sonra Beşikçioğlu tutuklandı. Beşikçioğlu 207 sayfalık ifade verdi. Beşikçioğlu'nun ifadesinin önemli kısmı belediyedeki işlemlerle ilgili belediyede görevli bazı kişilerin rüşvet aldığı, ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddiası vardı. Belediyede çalışan bir bilgisayar işletmeninin iddiaları ise neredeyse suçlamaların üçte birini oluşturuyor. Bilgisayar işletmeni olarak belediyede görev yapan Serkan Kozan dosya kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak iki ifade verdi. Kozan özellikle ihalelerde birçok usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. Fakat Beşikçioğlu iddialara yanıt verirken Kozan'ın kendisiyle husumetli olduğundan dolayı bu ifadeleri verdiği öne sürülmüş değerli dinleyenler. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve sebze taşıyan Türkiye'ye ait Roro gemisine düzenlenen drone saldırısında 4 mürettebat yaralandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü geminin Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde limana çekildiği aktarılmış ve Türkiye'den konuyla ilgili de bir açıklama yapılmış. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmadan önce çerçeve kanun taslağına ilişkin siyasi partilerin hukukçu vekilleriyle bir araya gelerek son değerlendirmeleri yaptıkları öne sürülüyor. Güler, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi, Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, eş genel başkan yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'la yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la da bir araya geldi deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Sosyal medya paylaşımını gerekçe gösterilerek tutuklanan Akut'un kurucusu Nasuh Maluki hakkında iddianame yaklaşık 2 hafta sonra tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Mahruki'nin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapiste cezalandırılması savcılık tarafından talep edilmiş değerli dinleyenler. Yeni parti 60 il ve 400'den fazla ilçede örgütlenme sürecinin tamamlandığı belirtiliyor. Yeni parti kaynakları CHP'den 800 bine yakın üyenin istifa ettiğini de öne sürmüş değerli dinleyenler. Örgütlenme faaliyetlerinin tamamlanmaya yakın olduğu, üyelik kampanyasının devam ettiği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yeni partiye geçenlerin sayısının 800 bine yaklaştığı belirtilmiş. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, tutuklamalar ve transferlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti aritmetiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre konu hakkında süreç yönetiminde bulunduklarını söylemiş değerli dinleyenler. Yine yeni parti lideri Özgür Özel'in açıklamaları var. Bugün partisinin ilk grup toplantısında konuşacağı belirtiliyor Özgür Özel'in. Özel bugünü işaret ederek yarın saat 11.30'da yeni partimizin ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında buluşuyoruz paylaşımında bulunmuş sosyal medya hesabından değerli dinleyenler.

Evet, haber başlıklarında detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesinin talebi üzerine 6 Ağustos Perşembe günü aileyle görüşecek ifadeleri var. Yine emeklilerin merakla beklediği maaş zam farklarının ne zaman yatacağı konusunda bir habere yer verilmiş. Yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığı 20.000 TL'den 23.552 TL'ye yükselmişti. 3.552'lik zam farkının hesaplara ne zaman yatırılacağı ise merak konusu. Yasal düzenleme öncesinde en düşük emekli aylığı 20.000 TL olarak uygulanıyordu. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 23.552 TL'ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin maaş ödeme dönemine yetişmemesi nedeniyle bazı emeklilerin aylıkları eski tutar üzerinden hesaplara yatırıldı. Bu nedenle oluşan 3.552 TL'lik farkın ayrıca ödenmesi bekleniyor. SGK kapsamında aylık alan emekliler maaşlarını her ayın 17-26'sı arasında, Bağkur kapsamındaki emekliler ise 25 ve 28'i arasında alıyor. Bu ay maaşlar 20.000 TL üzerinden ödendiği için yeni düzenleme kapsamında oluşan farkın ayrıca hesaplara yatırılması gerekecek. Zam farkı ödeme takvimine ilişkinse SGK henüz bir açıklama yapmadı. Ödemelerin bu hafta yapılacağı da iddia edilmiş SGK uzmanı Emin Yılmaz tarafından, değerli dinleyenler.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Evet, haber başlıklarına göz atalım. Dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haberlerinin başlıklarına göz atacağız. Çorum Futbol Kulübü 10 milyon euroluk transferini açıkladı deniliyor. Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı deniliyor. Şanlıurfa'da başıboş köpek dehşeti, bir çocuk yaralandı. Halfeti ilçesinde annesiyle birlikte sokakta yürüyen 3 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs bir tıra çarptı. Yaşanan trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Cem Küçük soruşturmasında gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı deniliyor. Rusya açıklarında Türk gemisine drone saldırısı, 4 kişi yaralandı. Petrol fiyatları dibi gördü, akaryakıtta indirim beklentisi başladı deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik sert sözler denilmiş. Bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz İstanbul'a geri döndü deniliyor. Chelsea 36'lık Jordan Henderson'ı transfer etti denilmiş. Gazeteci Can Bursalı ifadeye çağrıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la bir görüşme gerçekleştirdi. Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar, termometreler 45 dereceyi gösterdi.

0: Ile sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, detay haberleri, haber başlıkları, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yavaş yavaş da haber turumuzu bu bölümle sonlandıracağız. Gazze'de çadır sınıfta elinden vurulan 11 yaşındaki Halit, benim suçum neydi? Özel haberi yer alıyor. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Lübnan hava sahasına 4 günde 125 ihlal gerçekleştirdiğini duyurmuş. Türkiye, Mısır ve Katar'dan soykırımcı İsrail'e tepki. Rusya'dan Samsun'a giden gemiye saldırı. Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. İsrail'in Gazze kentinde bir araca düzenlediği saldırıda İki Filistinli hayatını kaybetti haber başlıklarıydı. İstanbul Büyükçekmece'de dün toprak kayması meydana geldi. Büyükçekmece'de toprak kayması sonrası bölgeye ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan şahısın tespit edilemediği belirtilmiş. İstanbul Valiliği tarafından açıklama dün 18 sıralarında yapılmış. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Budo iskelesi önünde toprak kayması meydana geldiği belirtilmiş. AFAD koordinasyonunda ilgili kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan ve büyük ölçüde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan bir şahsın tespit edilemediği, olay nedeniyle trafiğe kapanan yolun bulunmadığı da aktarılmış değerli dinleyenler. İzmir merkezli suç örgütüne 3 ilde operasyon deniliyor. İstanbul Kapalı Çarşı esnafı çarşının sembolik anahtarını Murat Kurum'a hediye etti. Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs arkadan tıra çarptı. 18 işçi yaralandı. Yeni hafta da sıcak hava etkisi kendini gösterecek. Sıcaklıklar yurt genelinde 44 dereceye ulaşacak deniliyor. Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Yine menfeze çarpan otomobilin devrilmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış.

programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız. Her zaman olduğu gibi vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenilmiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli dinleyenler. 4 Ağustos 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 5 Ağustos Çarşamba sabahında haftanın tam ortasında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Turhal Gençlik ve İnovasyon Merkezi'nde başlayan yamaç paraşütü eğitiminde kursiyerler teorik ve saha çalışmalarıyla PİKİ lisansı aldı, belediye eğitim ücretini karşıladı. Tokat İlafat Şube Müdürü Ali Kulaç, İçişleri Bakanlığı onayıyla Kars İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü görevine atandı, veda gecesi düzenlendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Şarkıcı Gültut, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cinayeti planlayarak annesini pencereden attı. Sultan Nurulu ev hapsinde, Tuğyan'sa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabilir. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklandı. 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Beşikçioğlu, adliyeden çıkarken ayakta durmakta zorlandı. Aston Martin'in alacaklıları, marka haklarının satışını engellemek için dava açabileceklerini belirten uyarı mektubu gönderdi. Şirket, borç finansmanı kapsamında marka haklarının bir kısmını satmayı planlıyor ve bu durum alacaklıları rahatsız ediyor. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle tarım arazilerinde bungalov ve bağ evi yapılabilmesi için gereken asgari arazi büyüklüğü 5 dönümden 2 dönüme indirildi, yapı kriterleri ise korundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste grup toplantısında konuşacak. Özgür Özel ise yeni partinin ilk grup toplantısında kürsüye çıkacak ve teşkilatlanma sürecini sürdürüyor. Spor. Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın Fulham'a transferini resmen duyurdu. 22 yaşındaki forvet 5+1 yıllık sözleşme imzaladı ve 40 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Galatasaray tatilden dönen Davinson Sanchez'le hazırlıklara devam ediyor. Ancak Singo sakatlığı nedeniyle 14 Ağustos'taki Çorum FK maçına yetişemeyecek. Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferran Torres, geleceği hakkında kesin konuşmayarak mutlu olmayı hedeflediğini söyledi. PSG'den teklif aldığı iddia ediliyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 56 kuruştan, gram altınsa 6.225 lira 32 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namutunay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı, Türkiye'nin en iyi seslerinden bir tanesi bence Işın Karaca'yla yaptık. Canımın yarısı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Zine Salih ile devam ediyoruz. Bana da söyle, hoş geldiniz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Çok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Efendim, bakalım neler var neler yok. Malum sıcak günler yaşıyoruz. Dünya hatta bunu daha fazla hissediyor. Avrupa'yı biliyorsunuz, hatta pek çok orman yangında çıktı. Keza bizde de sıcaklar var. Var yani, sıcaklardan ölüm haberleri duyuyoruz zaman zaman, özellikle yine Avrupa'da. Avrupa buna çok alışık değil çünkü biz biraz daha bağışıklığımız güçlü sıcaklara karşı. Biraz da iklim anlamında tabii daha sıcak bir ülke olduğumuz için. Keza Japonya'da mesela yine benzer aşırı sıcak haberlerini sıkça duyuyoruz. Nedir işte aşırı sıcaklar? Evet, zararlı diyoruz. Kişisel anlamda işte hani 65 yaş üstü öğlen saatlerinde dışarı çıkmayın uyarıları yapılıyor. Yine hamile kadınlar için aynı, keza çocuklar için. 11-16 arası falan çok çıkmayın deniyor. Kendinizi serin tutun diyor deniyor, sıvılar falan filan. Peki hiç mi bu aşırı sıcağın faydası yok arkadaş? Hani hep mi zarar? Baktığımız zaman hep zarar idi. Ama bakın Japonya'da durum biraz daha farklı. Evet, aşırı sıcakların da faydası yok değil, var. Çünkü artık mesai saatleri 13'te bitiyor. Bak ne güzel işte kardeşim, yani kalkıp sürekli bu açıklamaları yapmaktansa, vay işte şu yastekiler dışarı çıkmasın, işte aman güneşte fazla kalmayın, şöyle olmasın, böyle olmasın, çalışırken aman dikkat. Adamlar kesin çözüm bulmuş, 13'te paydos. Sen bizlere bir yapsana göreyim bunu. Sıcaklardan dolayı yaz döneminde 13'e kadar mesela mesailer. Mis, herkes gitsin evinde serin serin otursun kardeşim yani. Japonya'da şirketler etkisini artıran aşırı sıcaklardan çalışanları korumak amacıyla çalışma saatlerini kısaltmaya başladı. Ki geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz hani Japonya disipliniyle de bilinir. İş yerindeki disiplini de keza öyledir. Hani genelde erkeklerin büyük bölümü takım elbiseyle falan çalışır yani pek çok iş yerinde. Orada da mesela bir esnetme getirmişlerdi. Erkeklere şortla gelin dediler mesela. Kyodo News'un haberine göre ülkenin önde gelen inşaat ve gayrimenkul şirketleri aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerini azaltırken şantiyelere havalandırma sistemiyle donatılmış soğutmalı prefabrik tuvaletler kurdu. O tuvalete de giren çıkmaz ha. Soğutmalı tuvalet düşün. Al telefonu eline, gir. Bu kapsamda Japonya'daki bir inşaat şirketi Temmuz ve Ağustos aylarında şantiyelerde çalışma saatlerini 08-17 yerine 07-13 olarak yeniden düzenledi. Adamsın. Şirket yetkilileri bu kararı sıcak çarpması riskini azaltmak amacıyla aldıklarını, proje takviminde gecikme öngörülmesi halinde ise daha serin saatlerde çalışma süresinin artırılacağını belirtti. Başka bir şirketin şantiyelerinde ise havalandırma ve soğutma sistemleriyle donatılmış modüler tuvalet üniteleri kuruldu. Tabii şimdi bu şantiyelerde çalışanlar diğerlerini kıskanıyordur. Abi tamam, soğutmalı tuvalet falan giriyorsun, mis gibi serin serin oh diyorsun ama abi adamlar 13'te çıkıyor ya, gidiyor. Evinin huzurunda tuvalet. Aşırı sıcakların etkisini artırmasıyla Japonya genelinde birçok şirket çalışanlarını korumaya yönelik benzer önlemleri hayata geçiriyor denmiş. Bizde pek olmuyor bu. Bizde hani çalıştığınız yerde genel olarak böyle bir sıcaklara karşı tedbir varsa, hani klimalı bir yerse falan. Hani onlar çalışıyor falan ama onun dışında böyle hani bunlar yoksa ekstra dur bakalım çalışanlar da biraz rahat etsin kardeşim, bir serinletelim falan. Hatta mesela bazı yerlerde görüyoruz insanın sinirleri bozuyor. Mesela sadece patronun odasında mesela klima oluyor. Diğer çalışanlar Allah kerim. Ondan sonra patron şey diyor. Arkadaşlar burası hepimizin. Hepimizin ekmek teknesi burası. Ona göre sahiplenelim. Ulan hepimizin ekmek teknesi de sen 18-24 derece arasında oturuyorsun püfül püfül. Millet aşağıda 35-40 derecede. Onu ne yapacağız? Bir de böyle bir şey var zaten, yani bizdeki en büyük çalışanı gazlama metodudur biliyorsunuz. Burası hepimizin arkadaşlar. Buradan hep beraber ekmek kazanıyoruz. Ama çalışan kazanıyor asgari ücret, sen maşallah. Benim harcamalar biraz fazla. Neyse efendim, yani sonuç olarak Japonya'da pek çok yerde artık mesai 13'te bitiyor sıcaklar dolayısıyla.
Tabii sonrasında bunu telafi ederler mi? Ağustos'tan sonra hani havaların serinlemeye başlamasıyla böyle, dur bakalım arkadaşlar, biz 13'e kadar çalıştırırız sizi ama bu işin bir faturası var. 17 yerine 20'de bitecek mesailer bir süre diye. Olabilir mi, onu bilemeyiz. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

0: Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Tırtıl Radyonuz'daydı. Devam ediyoruz. Efendim, otomobil alırken bu oyuna gelmeyin denmiş. İkinci eldeki dijital ilanlarda gizli tehlike, hayda. Şu zaten ikinci el araç alım satımı var ya, işkencenin önde gideni ya. Hoş, gerçi sıfırda da zaman zaman duyuyoruz ama. Yani neden şu araçları bir türlü dürüst bir şekilde, hani boğazımızdan haram geçmeden satmayı düşünmüyoruz efendim? İlla ki bir şeyler gizlenecek. İlla efendim nasıl derler, sallapati böyle birkaç tamirat, tadilat yapılacak. Araçların bak, gir şu an ikinci el ilanlarına. Bir tane arızalı araç bulamazsın. Hepsi sıfır ayarında. Ulan o kadar iyi araba madem niye satıyorsun ya? Model yenilemek için. Nedir bu hırs anlamıyorum vallahi yani. Yazık, günah. Bak, sen bir aracın arızasını gizliyorsun veya işte makyaj yapıyorsun falan filan, kritik bir şey gizliyorsun, onu bir şekilde satıyorsun diyelim. Karşı tarafı fark etmiyor, hani sana güveniyor, ne bileyim. Ya o insan kaza yapsa, onun vebali senin üstüne de geliyor. O arızadan dolayı kaza yaptığını yaparsa tabii ki. Onun vebali sana da geliyor arkadaş. Yazıktır, günahtır ya. 3 günlük dünya. İkinci el araç piyasasında dijital ilan tuzakları büyüyor denmiş. MASFET Başkanı Aydın Erkoç, sahte ekspertiz raporları ve ilan fotoğraflarına karşı alıcıları uyardı. Sadece satıcının sözüne güvenmeyin diyor. Kime güveneceğiz abi? Hani zaten şey gibi, hani ikinci el araba alırken şey gibi, satıcıyla düşman gibi iletişim kuruyorsun. Bak, ben buraya arabayı almak istiyorum ama senin samimiyetine hiç güvenmiyorum. Dosta gider abi, gitmiyor kardeşim. Zaten bir ilanda eğer dosta gider diyorsa, oradaki kastedilen şey sanayiye kadar giderdir. Sanayide bir dostun varsa oraya gider, sıkıntı yok. Ama onun dışında başka bir dosta o araba gitmez. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satın alırken dijital ortamda sunulan bilgi ve belgelere karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Erkoç, ilanlarda yer alan fotoğraflar, resmi kanallardan ekspertiz raporları, araç geçmişi bilgileri ve satıcı profilleri daha dikkatli değerlendirilmeli. Muayene ve kilometre kayıtları gibi bilgilere bakılmalı. Ayrıca sahiplik durumuna ilişkin mevcut bilgiler kontrol edilmeli. Yalnızca satıcının söylemiyle hareket edilmemeli dedi. Zaten ilk günden beri öğrendiğimiz şey şu oldu yani, araç alıp satarken satıcının sözüne güvenmemek. Kurumsallık önemli. İkinci el araç ticaretinde güvenin sektörün en önemli unsuru olduğuna vurgu yapan Erkoç, yetki belgesi sahibi, kayıtlı ve kurumsal işletmelerden yapılan alışverişlerin tüketiciler açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı. Ya abi, sen de bunu savunuyorsun da tamam, eyvallah, doğru diyorsun. Ama nelerini duyuyoruz yani, kusura bakma da. Zaten hani satıcının veya işte firmanın tipinden belli oluyor şimdi. Hani tamam, eyvallah, yetki belge. Ya bu işi artık devlet tam anlamıyla el atmalı. Hani bu işte araç kontrolden geçiriyorsun, ekspertiz falan filan, onlarda da bir dünya şey duyuyoruz zaman zaman. Hani hep onlarda mesela en bilindik olanlara gitmeye çalışıyorsun, şöyle oluyor böyle oluyor, değil kardeşim. Artık bu işe devlet tam anlamıyla el atmalı. Kontrolleri, montrolleri arkadaş bir şekilde, bak sigortada mesela benzer şeyler başladı. Devletin atayacağı insanlar yapmalı yani. Ki ancak biraz önde geçilebilir, sorumlusunu da bilirsin en azından. Hani devlet atamıştır, al kardeşim bu, ben buna kefilim, bunun dediğine demiştir. Sen onun kontrol ettiği aracı almışsındır. Ekstra bir şey çıkarsa arkadaş davayı açarsın, olur biter yani. Öbür türlü olmuyor çünkü ya, bir yerden mutlaka biz bir açık buluyoruz. Hep bak, açık bulma derdindeyiz zaten. Açık bulalım da daha fazla kar yapalım. Arabayı ittirelim. Şöyle devam etmiş Erkoç, kurumsal işletmeler hem mevzuata uygun hareket ediyor, hem de satış sonrası süreçlerde tüketicinin muhatap bulabilmesini sağlıyor. Dijitalleşen ticaret ortamında güven unsurunun korunması sektörümüz açısından temel önceliklerden biridir diyor. Kesinlikle öyle. Ama bu güven unsurunu da biraz bu konuda sizin de daha böyle bir gayretli olmanız gerekiyor. Öyle yani.
Aydın Erkoç Türkiye'de ikinci el ticaretinin her yıl milyonlarca aracını el değiştirdiği dev bir ekonomik yapı oluşturduğunu, sektörün teknolojik dönüşüme uyum sağladığını ancak tüketici farkındalığının da aynı ölçüde gelişmesi gerektiğini ifade etti. Ha yani illaki tüketici farkında olacak. Arkadaş siz mesela hani bu konuda böyle bir bahsetmiş olduğun böyle kazıklama dediğimiz mevzular için siz biraz daha böyle bir eğitim veya yaptırım yapsanız daha iyi değil mi yani? Hep tüketici ben ne anlarım şimdi? Gidiyorsun mesela bakıyorsun raporda bir şey yok. Aa güzel diyorsun. Şöyle böyle falan filan alttan giriyor üstten çıkıyor. Arabayı alıyorsun bir giriyorsun ayda bu böyle değildi. Abicim sen neyken bozulmuş o artık? Araç alırken yalnızca mekanik kontroller değil, bilgi doğrulama süreçleri de önem kazanıyor diye konuşmuş. Bunu bak şeylerde bile duyuyoruz arkadaş. Sıfırlarda bile duyuyoruz zaman zaman yani. Adam aracı alıyor. Araç gelirken bir şekilde bir yerlerde nedir işte taşınırken falan. Hani bir sürtme oluyor, bir şey oluyor falan filan. Kapısını değiştiriyor, bir şey yapıyor. Mesela bunları duyduk. Sıfır diye veriyor arabayı. Sonra adam satacağı zaman öğreniyor veya bir aklına bir şey esiyor, kontrol ediyor, bakıyor boyanmış. Arkadaş hani sıfır mı? Sıfır abicim, sıfır bu ya. Böyle enteresan şeyler duyuyoruz işte. Maalesef şu otomotiv piyasasındaki şu kurnazlıktan bir türlü vazgeçemedik yani.

serseri serseri radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, Pardon filmini bilir misiniz? Muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de tabii izleyin. Güzeldir, severiz. Efendim, Pardon filmi gerçek oldu demiş. Zaman zaman mesela bu başlığı görüyoruz. Pardon filmi gerçek oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde bak. 38 yıl yattı. Yanlış oldu deyip bıraktılar abi. Yanlış olmuş ya. Biz seni ne kadar... 38 mi? Ha. Fark edememişiz de inan. Hadi hakkını helal et, sen özgürsün. Ferhan Şensoy'un efsanevi Pardon filmi... Pardon filmini aratmayan skandal İngiltere'de yaşandı. 1986'daki cinayet sebebiyle hapse atılan Peter Sullivan, 38 yıl sonra yapılan DNA testiyle pardon denilerek serbest bırakıldı. Abi hiç mesela bu zamana kadar, bu 38 yıl boyunca hiç kimsenin aklına gelmedi mi ya abi, bir DNA, MNA da yapalım. Bir de düşünsenize, yani içeridesiniz bir cinayet zanlısı olarak ama olayla ilginiz yok. İnsan kahrolur, hani bak bir gün geçiyor, bir ay geçiyor, 6 ay geçiyor. Olayla hiçbir ilginiz yok ve 38 yıl boyunca içeridesiniz. 38 yıl sonra diyorlar ki ya ha, biz evet baktık. Evet doğru, senin dediğin doğru çıktı. Sen yapmamışsın bunu ya deyip. İngiltere'de 1986 yılında işlenen bir cinayet sebebiyle müebbet hapis cezası alan Peter, 38 yıl sonra yapılan DNA testiyle masum olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Efendim, İngiltere tarihinin en büyük adalet skandallarından biri yaşandı. 21 yaşındaki Diane Sindall'ın öldürülmesinin ardından tutuklanan ve şu an 68 yaşında olan Peter Sullivan, işlemediği bir suç yüzünden 38 yıl boyunca cezaevinde yattı. Gelişen DNA teknolojisi sayesinde davanın yeniden incelenmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Olay yerindeki deliller üzerinde yapılan testlerde DNA'nın Peter'a ait olmadığı belirlendi ve mahkeme kararıyla masum adam tahliye edildi. Abi bu saatten sonra beni salmayın, ben ne yapacağım dışarıda? 38 yıl geçmiş, bütün gençlik gitmiş, heba olmuş, hayat heba olmuş. Diane Sindall 2 Ağustos 1986 gecesi çalıştığı bardan evine dönerken aracının benzini bitti. Yolda yürümek zorunda kalan genç kadın, kimliği belirsiz bir saldırganın hedefi oldu.

Saldırıya uğrayan ve darp edilen genç kadının cansız bedeni bir sokakta, bir ara sokakta bulundu. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada polis, tanık ifadeleri ve benzetmeler doğrultusunda Peter'ı gözaltına aldı ve mahkeme Peter'a müebbet hapis cezası verdi. Peter'ın 2021 yılında ceza davaları inceleme komisyonuna yaptığı başvuru davanın seyrini değiştirdi. Abi sen de hiç arada falan keşke başvuraydın yani. Hani çok da beklemek de iyi değil. Ara ara böyle başvuracaksın. Hani insan zaten şüphelidir arkadaş. Bak bu sürekli ben yapmadım şunu tekrar bir incelesek mi diye zaten bir insan bir kıllanır yani. Hani orada ne bileyim hakim olsan bilmem ne olsan artık savcı olsan. Ulan bu adam ne zaman gitsek ben yapmadım diyor. Olay yerindeki fiziksel deliller üzerinde yapılan incelemeler cinayeti Peter'ın işlemediğini netleştirdi. Tahliye kararının ardından açıklama yapan Peter, öfkeli olmadığını ve kalan ömrünü sevdikleriyle geçirmek istediğini belirtti. Yaşanan skandalın ardından ilk soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri hakkında bağımsız inceleme başlatıldı. Onların bir kısmı zaten dünyada değiştirmiştir yani. Polis 38 yıl sonra cinayet soruşturmasını resmi olarak yeniden açtı. Olayın yaşandığı dönemde DNA teknolojisinin olmamasının bu adalet hatasına yol açtığı ifade edildi. Gerçek katilin yakalanmasını sağlayacak bilgi için 20 bin sterlin ödül konuldu. Soruşturma ekipleri şüpheli listesindeki 575 kişiyi elerken kalan 32 kişi üzerindeki incelemelerini sürdürüyor denmiş. Şimdi adam tabii bu sadece pardon demekle olmuyor. Bu işin tazminat boyutu da var. Hani baya baya yüklü bir tazminat alacağı kesin ama ne olursa olsun. Arkadaş yani hiç mi hani bu adam sürekli itiraz etmiştir ya arkadaş bak ben yapmadım. Bak ben masumum hadi mesela ilk etapta şey dersin buradan kurtulmak için bunu söylüyor diyebilirsin ama düşün adam sürekli bunu söylüyor yani her şeyde. Neyse geçmiş olsun diyeceğiz de 38 yıl heba oldu. Hani onu geri getirme şansları yok. En azından dediğimiz gibi hani bu iş için baya baya bir şimdi tazminat alacak o kesin. Ama yani hiçbir şey geçen zamanı geri getirmiyor ne yazık ki.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket 4000 lira. Sandviç et 5 çeşit müthiş lezzet odun ateşinde mutlaka tatmalısınız. Mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle meydan diyoruz. İzle Hodri Meydan diyoruz. Merkezi Kat Sanayi Sitesi Kardeşler 67. Kardeşler 50 yıl. 50 yıldır değişmeyen lezzet. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Az fiyatlar sizleri bekliyor. Az fiyatlar sizleri 75 alırsan 50, 75, 100, 200 ve 2 pantolon, gömlek, pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne penye ve elbise. Maliyetinin alt iç giyimde, maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı. Fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: radyonuzda. Efendim ağzından çıkan sözleri değil bunlara bakın demiş. Bu aralar böyle flört halinde olanlar var mı aranızda? Hani yeni yeni böyle iletişim kurdunuz. Böyle ilk buluşmalar falan. Gayet her şey yolunda gidiyor veya ilişkinize işte atıyorum belli bir süre geçti ama merak ediyorsunuz acaba bu benden hoşlanıyor mu demeyelim de acaba aşık mı değil mi falan diye veya beni seviyor mu sevmiyor mu diye merak ediyorsunuz. Çözemiyorsunuz bir türlü. Gerçi insan çözer herhalde. Yani çözemiyorsan zaten sevmiyordur. Bence böyle yani bir insanın eğer tabii şu da var tam tersini de duyuyoruz da o da ayrı bir şey. Tamam az önceki sözümü geri aldım.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden 687 kişiye Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gürlek 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele el konulduğunu açıkladı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İhraç Polis AB yakalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-ihale sistemiyle bu yılın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir sağlandı. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereler devam ediyor. Bu görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi.
4: Spor.
3: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Tarık radyonuzdaydı. Biri bizi gözetliyor, evinden tanıdık onu biliyorsunuz. İlk olarak öyle bir yarışma vardı. Sonrasında bir albüm falan daha yaptı ama sessizliğe gömülmüştü. Can Parem radyonuzdaydı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Bülent Yetiş radyonuzda. Hırçın.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı Çelik Radyonuz'daydı Gözlerin. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, trafik ışıklarında kart okutma dönemi başladı denmiş. Bizde değil, onu bir defa söyleyeyim. Geçiş süreci artık kişiye göre değişiyor. Ya bizde de şu yeşille kırmızı arasındaki dengesizlik. Araçtaysan yani şu kırmızı ışıkların süresi bir tek bana mı bu kadar uzun geliyor ya? Bitmiyor arkadaş, bitmiyor. Hele bir de trafiğin yoğun olduğu saatte araçtaysanız kırmızı ışıktan yeşile döndü. Böyle zaten öndeki araba, biraz arkalardaysanız eğer, hareket edene kadar tekrar sarı ve kırmızı yanıyor zaten yani. Öyle bekliyorsun yani orada. Tabii diğer taraftan yeşil yayalarda da mesela bu sefer bir kısa sürme oluyor. Hele bir de kavşak mevzuysa o apayrı bir mevzu zaten. O oradan ona dönerken, bu buradan buna dönerken sen kalıyorsun bir de orada yani. Bilmiyorum, belki de sadece bana uzun geliyordur kırmızıların bu kadar. Bitmiyor yani o kırmızı. Singapur'da efendim bakınız, yaşlı ve engelli bireylerin karşıdan karşıya daha güvenli geçebilmesi için geliştirilen özel sistem trafik ışıklarını kişiye göre uzatıyor demiş. Yayalar sahip oldukları özel kartı trafik lambasındaki okuyucuya okutarak birkaç saniye daha fazla geçiş süresi kazanıyor diyor. Yani bilemiyorum ne kadar işe yarar veya ne kadar şarttır. Çünkü hani yaşlı ve engelli vatandaşlar, tamam, onun o zaman bayağı bir aşağı falan konması gerekiyor. Çünkü engelli derken hani tekerlekli sandalyede de olabilir vatandaş. Green Man Plus adı verilen uygulamada yaşlılar ve engelli kişiler kartlarını sinyal direğindeki okuyucuya dokundurarak yeşil ışık süresini artırabiliyor. Sistem geçiş mesafesine göre yaklaşık 3 ila 13 saniye arasında ek süre sağlayabiliyor. Bunu aslında yapay zekalı da çözebilirler. Yani geçen kişinin durumuna göre veya yaya durumuna göre bu çözülebilir yani yapay zekada da. Her şeyi çözüyor. Bunu da çözsün kardeşim. Singapur'da uygulanan sistem özellikle yürüme hızı daha düşük olan kişilerin yolda kalmasını önlemeyi amaçlıyor. Normalde sabit süreyle çalışan yaya geçitleri bu yöntem sayesinde ihtiyaç duyan kişiler için daha uzun süre açık kalıyor demiş. Yetkililer uygulamanın yaşlı bireylerin ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin trafikte daha rahat hareket etmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Sistem farklı bölgelerdeki çok sayıda kavşakta kullanılırken yayaların güvenliğini artırmaya yönelik çözümler arasında gösteriliyor demiş. Evet, kesinlikle güzel, kesinlikle doğru. Ama dediğimiz gibi hani bunu böyle yapay zekayla da çözülebilir. Çünkü hani bu sefer kart okutmaya çalışacaksın vesaire falan, neyse. Teknoloji sayesinde yaşlı vatandaşlar artık karşıdan karşıya geçmek için acele etmek zorunda kalmıyor. Kartlarını okutarak kendilerine tanınan ek süreyi kullanabiliyor ve yolu daha güvenli şekilde tamamlayabiliyor denmiş. Singapur'un bu uygulaması şehir altyapısının yalnızca araç trafiğine değil, farklı ihtiyaçlara sahip yayalara göre de nasıl tasarlanabileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Biz de yaya geçidi ve trafik lambalarıyla bir savaş da var tabii. Yani o kırmızıdan sarıya dönüşte genelde nedir? Yani bunun anlamı şudur, hani hızını kes, dur. Çünkü yeşil yanacak karşı taraf için yani. Daha doğrusu şöyle, sana yeşil yanıyor. Sonra sarıya dönüyor, sonra kırmızıya dönecek. Diyor ki hani sen dur artık, kırmızı geliyor. Biz efendim yeşilden sarıyı gördüğün zaman gazı köklüyoruz. Yani tam böyle bir şey, trafik kuralları ile bizim trafik akışımız arasında muazzam tezatlık var. Yaya geçitlerinde zaten lambasız yaya geçitlerinde ayrı bir şenlik o canım, o şenlik o. Daha o kültür daha tam oturmadı. Yol verme yol vermeme mevzu, o ayrı bir kavga sebebi. Yani orada araç yayaya bağırıyor, görmüyor musun geliyorum diye. Arkadaş yaya geçidi diyor. Biz de hep söylüyoruz yani, o şoförüm koltuğuna oturunca, sürücü koltuğuna oturunca arkadaş bizim bütün hayata bakışımız falan değişiyor yani. Dünyanın kralı oluyoruz. Benim, ben. Maalesef böyle.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Bu insanda biraz şans olacak diye. Bizde o şans yok. Zaman zaman bak benzer bir haber çıkmıştı daha önce diye hatırlıyorum. Efendim yürüyüş yaparken servet buluyorlar ya. Biz yürüyüş yaparken kram falan giriyor bacağa. Ondan sonra yorgunluktan ve et kesiyor oluyoruz. İki gün kendimize gelemiyoruz, millet zengin oluyor. Çekya'da dağ yürüyüşü yapan iki kişi bir taş duvarın içine gizlenmiş 7 kilogramlık altın ve kişisel eşya zulası keşfetti. Nereden aklına geliyor mesela bir taş duvar? Gerçi taş duvar diyor, demek ki orası şey, hani kayamaya değil. İnsan şüphelenebilir, evet. Bir de oraya nasıl bırakırsın yani o kadar 7 kilogram altını ve kişisel eşya zulasını? Doğu Bohemia Müzesi'ne teslim edilen tarihi eserler üzerinde analiz ve koruma çalışmaları başlatılmış. Ha. Demek ki çok önce bırakılmış bunlar. Bizde genelde daha çok bu define mefine işleri yer altında aranıyor. Çekya'nın Zivikina Tepesi'nin güneybatı yamacında yapılan bir yürüyüş sırasında yapay bir taş duvarın içine gizlenmiş iki metal konteyner içinde metal konteyner. Toplam ağırlığı 7 kilogramı bulan tarihi altın ve kişisel eşyalardan oluşan bir define keşfedildi. O kadar da alenen bırakılmaz ama ve o kadar alenen bırakmışsın bugüne kadar kimsenin bakmaması da ayrı bir enteresan yani. Bulunan eserler incelenmek ve muhafaza edilmek üzere müzeye teslim edilmiş. Keşif yürüyüşçülerin taş duvar içine yaklaşık 1 metre arayla yerleştirilmiş iki konteyneri fark etmesiyle gerçekleşti. Son diyorum ben de bugüne kadar başka kimse geçmemiş mi oradan ya? Konteynerların içinde siyah kumaşa sarılıp istiflenmiş 598 adet altın yanı sıra enfiye kutuları, bilezikler, file örgülü bir çanta ve bir pudra kompaktı yer aldığı bildirildi. Pudra. Müzeye teslim edilen eserlerin belgeleme ve analiz çalışmaları başlatıldığı Doğu Bohemia Müzesi'nden numizmat koleksiyonun büyük kısmını Fransa sikkelerinin oluşturduğunu, bunu Avustralya, Macaristan İmparatorluğu, Belçika ve Osmanlı İmparatorluğu basımlarının takip ettiğini belirtti. Kim bıraktıysa bayağı koleksiyonlarmış yanınıza. Bölgede yapılan diğer keşiflerin aksine koleksiyonda Alman ve Çekoslovak sikkelerinin yer almadığı tespit edildi. Dışarıdan döviz. Tamam, değeriyle ilgili bir şey var mı? Bak, 1920'ler ve 1930'larda uygulanmış efendim. Yugoslavya sürşarjlarının yani sonradan vurulan damgalar. Uzmanlar bu damgaların definenin 1921 yılından sonra gömüldüğünü işaret ettiğini ifade ediyor. Vallahi dediğimiz gibi işte biraz şans olacak. Yani biz doğa yürüyüşe çıktığımız zaman ne bileyim yılanla hayvanla falan uğraşıyorsun. İşte kramplar giriyor. Aç bir tab dönüyoruz ondan sonra. Millet çıkıyor doğa yürüyüşüne. Köşeye dönüp geliyor. Doğa yürüyüşünde bile adalet yok yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Berksan, yeni bir radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Ve benim sosyal medyadan bizleri takip etmeyi unutmayın. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan hiç fark etmez. Radyomuzu takip etmeniz bizi mutlu eder. Ve şimdi yılların şarkısı, yeni bir düzenleme. Bade Radyonuzda kaç yıl geçti aradan?

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Deryaoğlu Şımarık Radyonuzdaydı. Ve bakınız, çalı kılığındaki polis. Şimdi ne olabilir? Hani çok özel bir operasyon var diye düşünebilirsin. Hani kamuflaj, kamufle olmuş bir şekilde dışarıdan belli olmasın diye. Genelde böyle olur yani. Hani çalı kılığına girmek falan. Burada öyle değil. Çalı kılığındaki polis 74 araca ceza yağdırdı. Oğlum çok iyi yalnız ha. New Jersey'de cep telefonu kullanan sürücüleri yakalamak için. Şu fotoğraftaki mi? Çalı kılığına giren polis memuru 6 saatte 74 kişiye ceza kesti. Abi orada mesela normal bir ağacın altında falan otursan, hani böyle sivil kıyafetli olsan, olmuyor mu? Amerika'nın New Jersey eyaletine bağlı eyaletinde emniyet güçleri direksiyon başında dikkat dağıttığına karşı

kalp dağınıklığına duruyor. Ezber bozan bir uygulamaya imza attı. Polis ekipleri trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenen sürücüleri tespit edebilmek amacıyla ilginç bir taktiğe başvurdu. Ekipten bir polis memuru dedi, bak bunların canı sıkılmış. Baştan aşağı yeşil yaprak desenli kamuflaj giyerek çalı kılığına girdi ve yol kenarında konuşlandı. Yaya trafiğinin en yoğun olduğu şehir merkezinde gerçekleştirilen özel denetimde kamuflajlı polis memuru elindeki dürbünle araç işlerini tek tek inceledi. Ha, öbür türlü sivil kıyafet olsa yine dürbünlü birisi o zaman sen bir şüphe inir. Doğru bak. Evet doğru. Direksiyon başında cep telefonuna bakan, mesaj yazan ya da sosyal medyada gezinen sürücüler anında tespit edilerek ilerideki kontrol noktalarına bildirildi. Zaten o şey çok tuhaf oluyor ya. Yolda mesela radar var ya. Orada hani hızlı geçen bir araç zaten bir şey, kaynar su dökülüyor kafadan aşağı. Kafada bir soru işareti, acaba limiti aştım mı aşmadım mı diye. 100 metre 200 metre gidiyorsun, orada zaten ekipler bekliyor. Seni böyle sağa doğru davet ediyorsa ekip hayırlı uğurlu olsun. Sosyal medya hesabından denetim fotoğraflarını paylaşan polis departmanı esprili bir dille şu ifadelere yer verdi. Yaklaşık 6 saat süren denetim süresince kural ihlali yaptığı belirlenen tam 74 sürücüye idari para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri sürücülerin güvenliği için uyarılarda bulunarak o mesaj ya da bildirim bekleyebilir, gözünüz telefonda değil her zaman yolda olsun mesajını paylaştı. Bir de şu faturayı da ödeyebilirsiniz. Pardon, fatura demeyelim. Bir de şu ceza makbuz efendim. Bunu da... New Jersey'de yürürlükte bulunan eller serbest yasası uyarınca direksiyon başında telefon kullanımı oldukça ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. İlk kez kural ihlali yapan sürücülere $200 ceza uygulanırken tekrar eden ihlallerde bu miktar $600 kadar çıkıyor. Ayrıca kuralı 3 kez ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine ise 90 güne kadar el konulabiliyor denmiş. Bize de benzer bir durum var zaten ki gayet mantıklı. Yani eller serbeste bile o telefon görüşmesi yapıldığında maalesef o dikkat dağılıyor efendim. O yüzden hani araçtayken cep telefonu görüşmesi yapılacaksa da ki en güzeli yapmamak ama tabii olmuyor bazen. Kısa ve öz bir şekilde dinleyip konuşup kapatmak. Ki bazen mesela yollarda da görüyoruz abi telefonu kulağına koymuş, hani bırak böyle eller serbesti, telefonu kulağa koymuş, direksiyonu tutuyor, tuttu elin bir kısmı dirsek camdan dışarıda. Şimdi gel de ona anlat bu durumu, anlatabilirsen. Bir de böyle bir durum var maalesef.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
1: Saat 12.
0: Reklam.
4: Şimdi haberler.
6: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Turhal Gençlik ve İnovasyon Merkezi'nde başlayan yamaç paraşütü eğitiminde kursiyerler teorik ve saha çalışmalarıyla PİKİ lisansı aldı, belediye eğitim ücretini karşıladı. Tokat İlafat Şube Müdürü Ali Kulaç, İçişleri Bakanlığı onayıyla Kars İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü görevine atandı, veda gecesi düzenlendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
4: Şimdi haberler.
6: Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap, sahtecilik ve imar kirliliği suçları ile ilgili soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 12 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakaladı. İddianame tamamlanarak Nasuh Mahruki hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu gelişme son dakika olarak duyuruldu ve halkın dikkatine sunuldu. Süreç resmi makamlarca yürütülüyor. Toyota, zayıf yenin etkisiyle 2027 yılı için kar tahminlerini 3,25 trilyon yene yükseltti. Japonya ve ABD'nin finans müdahalesi sonrası gelirler artarken karda önceki yıla göre %15,5 düşüş bekleniyor. Türkiye, Katar ve Mısır Gazze'deki sivil kayıplara yol açan İsrail ihlallerini uluslararası hukuk ihlali olarak şiddetle kınadı. Arabulucular ateşkes anlaşmasının uygulanması ve insani yardımın kesintisiz sürmesini istedi. Erzurum'da düğün konvoyunda yol kapatıp havaya ateş açan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. 6 araç trafikten men edilirken toplam 570.058 lira ceza kesildi ve tabancalar ele geçirildi.
4: Spor.
6: Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Rafael Leao'nun mutlu ve motive olduğunu belirterek kadrosundan memnun olduğunu, transferlerde net fikirleri olduğunu söyledi. Beşiktaş'ta Amir Hazi Ahmetovic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Italiano farklı oyuncu ararken Konya Spor ve Championship takımları ilgileniyor. Ajax, deneyimli kaleci Marc-André Ter Stegen'i Barcelona'dan kiralayarak kalesini güçlendirdi. Stegen kulübe ait olduğu yere geri getirmek için sabırsızlanıyor.
4: Finans.
6: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 56 kuruştan, gram altınsa 6227 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Hava durumu.
6: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada Namık'ın Ay Muhabbet'te buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohum'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, ketenle klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.

0: farkın.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: sistemle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden 687 kişiye Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gürlek, 7 şirket, 1045 gayrimenkul ve 1 otele el konulduğunu açıkladı. Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İhraç Polis AB yakalandı. Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-ihale sistemiyle bu yılın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir sağlandı. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la müzakereler devam ediyor. Bu görüşmeler iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 6.125'e yükseldiği bildirildi.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Günün en güzel saatlerini paylaşacağımız Hayatın Ritmi başlıyor. Bugün de yine bu iki saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmini bizimle birlikte yakalayacaksınız. Günün, zamanın, anın, hayatın ritmini yakalamak istiyorsanız açın radyonuzu. Ben Rana, mikrofonumun başına geçiyorum. Siz de radyonuzun başında olun. Günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

güzel şeylerden bahsedelim. Güzel ihtimaller uyandıralım hayatımızda. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz hayatın ritminde? Şöyle bir bakalım. Uzmanlardan her gün oturarak çalışanlar için kritik bir dakika uyarısı gelmiş, bundan bahsedeceğiz. Ağustos'ta gökyüzündeki şölenden bahsedeceğiz. Güne güzel başlamanın yollarından. Tatili en mükemmel nasıl geçiririz, ondan bahsedeceğiz. Bazı makyaj ürünlerini buzdolabında saklamamız gerekiyormuş, acaba hangileri, ona bakacağız. Aynı zamanda esneklikten bahsedeceğiz. Vücudumuzu esnetmenin öneminden bahsedeceğiz. Yine bugün hayatın ritmi dopdolu. Yine hayatın ritmiyle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız.

kurduğumuz hayaller, gördüğümüz düşler gerçek olsun diyoruz ya, gördüğümüz güzel düşler diyelim ona. Zaman zaman gece gördüğümüz düşleri, gün içinde karşılaşacağımız insanları, yaşayacağımız olayları kestiremiyoruz tabii ki. Zaman zaman hayatı gelişi güzel yaşarken çoğu zaman plan program çerçevesinde yaşamaya çalışıyoruz. Peki, umarım bugün güzelliklerle karşılaşırsınız. Bugün istediğiniz ne varsa ayağınıza kadar gelir. Gördüğünüz güzel düşler gerçek olur, hayal ettikleriniz sizin olur diyelim. Bu güzel salıyı keyiflendirmeye devam ederken hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla günü renklendirelim. Peki, Beşir Bayraktar'ı dinleyeceğiz. Mehmet Erdem'den Zeynep Salih'e, Hande Ünsal'dan buraya, Simge'den Ece Seçkin'e en sevdiğiniz sesler için radyonuzun sesi açık olsun.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Zaman zaman gün içinde yaşadığımız stres, zaman zaman hayatımızda devam eden stres vücudumuzda bir gerginliğe sebep oluyor. Siz de mutlaka çoğu zaman denemişsinizdir esneme hareketleriyle o gerginliği azaltmayı. Ancak uzmanlar vücudunuzdaki bu kısıtlanmışlık hissinin asıl sorumlusunun esneme hareketleriyle geçemeyeceğini söylüyorlar. Hareket kabiliyeti eksikliği sebebiyle vücut esnekliğini kaybetmiş olabilir. Sürekli esnemenin işe yaramadığını söylüyorlar. Gergin hissettiğinizde yaptığınız ilk şey esneme hareketleri yapmaksa sadece esnemenin vücudun bu sorununu çözmediğini söylüyorlar. Aklınızda olsun, amacınız sadece gevşemek olmasın diyorlar. Yaşlandıkça daha güçlü, daha yetenekli, yaralanmalara karşı da daha dirençli olmak olsun. Odaklanmanız gereken asıl şey daha iyi hareket etmeyi öğrenmek demiş yapılan araştırmalar. Ben de hatırlatmış olayım, belki denemek isteyenler olur.

Şimdi sevgili hanımlar, size bir şey sormak istiyorum. Makyaj ürünlerinizi, makyaj malzemeleri nerede saklıyorsunuz? Genelde büyük bir ihtimalle ya banyo dolabında ya da makyaj masasında saklanır. Özellikle makyaj masamız vardır bizim. Ancak aslında bazı ürünlerin buzdolabında saklanması gerektiğini muhtemelen duymadınız daha önce. Gelin hangi makyaj ürünlerinin buzdolabında saklanması gerektiğine bakalım. Göz kremlerinizin soğuk olması sadece serinletici bir etki yaratmıyormuş, aynı zamanda kan damarlarındaki şişlikleri de indiriyormuş. Bu yüzden göz çevresi kremlerinizi buzdolabında saklayın diyorlar. Parfümler, evet yanlış duymadınız. Isı ve güneş ışığı favori parfümünüzün kokusunu değiştirsin istemiyorsanız eğer, parfümünüzü de buzdolabında saklayın diyorlar. Doğal vücut ürünleri kullanıyorsanız eğer, onları da buzdolabında muhafaza etmenin ömürlerini uzatacağını söylüyorlar. Yüz maskeleri, eyelinerlar, hatta dudak balsamı olan parlatıcıların da buzdolabında saklanması gerektiğini söylüyorlar. Bu önemli detaylar aklınızda olsun. Varsa mini bir buzdolabı masanızın üstüne sığacak kadar, onu da edinirseniz makyaj masanızın üzerinde mini buzdolabında makyaj ürünlerinizi de saklayabilirsiniz.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var. Yetişen

0: 650-40-50. Arjanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

hayatta hiçbir zaman mükemmeliyetçi olmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü mükemmeliyetçilik bir kere anksiyeteyi yükseltiyor. Fakat yine de yaşadığınız o güzel anları en güzel şekilde yaşamak istiyorsanız, mesela tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız, mükemmel tatilin ipuçlarını vermişler. Tabii hiçbir şey mükemmel değildir ama siz yine de sorunlarla karşılaşmamak, en iyisini yaşamak için bize kulak verin. Beklenti yaratabilmek için mümkün olduğunca erken plan yapmanız gerekiyor. Uzmanlar uçak biletlerinin, tatil hazırlıklarının erken yapılmasının daha iyi bir tatil için vazgeçilmez olduğunu söylüyorlar. Pişmanlığınızı en aza indirgemek için kendi adınıza birkaç seçenekle sınırlandıracaksınız. Ona göre seçim yapacaksınız. Bir haftalık tatilin en iyi tatil olduğunu söylüyorlar. Zira bir haftadan sonraki tatilin çok da mutlu hissettirmediği görüşündeler. Mental açıdan tatil moduna girebilmek için de kendinize bir zaman vereceksiniz. Bu yüzden erken tatil programı yaptığınızda mental açıdan da kendinizi tatile hazırlamış oluyorsunuz ve maksimum mutluluk için fazla eşya götürmeyin. Eşyalara değil deneyimlere para verin diyorlar. Peki sizin mükemmel tatil anlayışınız nasıl? Şöyle bir gözden geçirin, belki eklemek istedikleriniz olacak.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Turhal Gençlik ve İnovasyon Merkezi'nde başlayan yamaç paraşütü eğitiminde kursiyerler teorik ve saha çalışmalarıyla PİKİ lisansı aldı, belediye eğitim ücretini karşıladı. Tokat İlafat Şube Müdürü Ali Kulaç, İçişleri Bakanlığı onayıyla Kars İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü görevine atandı, veda gecesi düzenlendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Menderes Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap iddiasıyla operasyon düzenleyerek Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 16 kişiye gözaltı kararı verdi. 13 kişi gözaltına alınırken aramalar devam ediyor. TOGG Ağustos 2026 fiyat listesini açıkladı. Tonks ve Tonf modellerinde fiyatlar değişmedi. 1,5 milyon TL'ye kadar %0 faizli kredi ve 3 ay erteleme kampanyası devam ediyor. Kurumsal müşterilere %100 finansman desteği sağlanıyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde korsan taksi denetimi yaptı. Yolcu taşıyan 3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza kesildi, araçları 2 ay trafikten men edildi, sürücü belgelerine 1 ay el konuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu en düşük emekli aylığı tutarını 23.552 liraya yükselterek aylık fark ödemelerini 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatıracak. Emekliler fark ödemelerini banka hesaplarından çekebilecek. Toyota zayıf yenin etkisiyle 2027 yılı için kar tahminlerini 3,25 trilyon yen olarak yükseltti. Japonya ve ABD'nin finans piyasalarına müdahalesi, gelir artışı ve lojistik çabalar tahminleri destekliyor. Spor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rafael Leao transferinde belirleyici gelişme yaşanmadı. Milan kiralama teklifini reddetti. Leao, Ağustos'ta diğer teklifleri değerlendirmeye başlayacak. Ankara Keçiören Gücü 28 yaşındaki sol bek Tuncer Duanaksu ile anlaştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen oyuncu İstanbulspor, Kasımpaşa ve Kocaelispor formaları giydi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı Kadıköy'de ağırlayacak, iç saha performansına güvenerek avantaj sağlamayı hedefliyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 56 kuruştan, gram altınsa 6198 lira 34 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi Ağustos'u hafta sonu karşıladık. Bugün ayın 4'ü. 4 Ağustos'a başlıyoruz. Dolayısıyla Ağustos ayı boyunca gökyüzünde yaşanacak şölene şöyle bir göz atmak istiyorum. En yoğun dönemini gökyüzü 13 Ağustos gecesi yaşayacakmış. Göktaşı yağmurunun 13 Ağustos gecesi zirve yapacağı söylüyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine Ağustos ayında yılın en görkemli meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izleyeceğiz. 24 Ağustos'a kadar 17 Temmuz'da başladı ama 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Özellikle 13-14 Ağustos'ta zirve yapacak. 13 ve 14 Ağustos gecelerinde saatte 100 meteoru izleyebilirsiniz diyorlar. Denk gelirse sizin baktığınız yerlere. Perseid meteor yağmurunun haricinde çıplak gözle izleyeceğimiz çok önemli olaylardan bahsetmemişler. Bu yüzden gözünüz Ağustos ayında Perseid meteor yağmurunda olsun diyelim.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda eğlencenin ritmi var.
4: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Belki de her gün egzersiz yapıyorsunuz, her gün spor salonuna uğruyorsunuz. En azından haftada 3-4 gün spor yapmayı adet haline getirdiniz ama sürekli oturarak çalışıyorsanız onun bile yetmeyeceğini söylüyorlar uzmanlar. Saatlerce spor yapmak yerine her yarım saatte bir, her saat başında kalkıp hareket etmenin daha faydalı olduğunu söylemişler. Yani evet, egzersiz programlarına devam edeceksiniz. Evet, her gün en azından yarım saat, bir saat spor yapmak önemli, yürüyüş yapmak önemli. Ancak günün geri kalanını oturarak geçirmenin hala ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkartabileceğini söylüyorlar. Hiç değilse her saat başında birkaç dakika mutlaka yürüyüş yapın demişler. Eğer oturarak çalıştığınız bir işiniz varsa, eğer günün büyük çoğunluğunu oturarak geçiriyorsanız her saat başında ayağa kalkıp birkaç dakikalık yürüyüşler yapmayı ihmal etmeyin diyelim o halde.

Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından çok üzücü orman yangını haberleri geliyor. Ciğerlerimiz yanıyor diyorlar ya, çok doğru söylüyorlar. Çok üzücü haberler. Dünyadaki en tatsız haberlerden bir tanesi bence yaz ayları geldiği vakit orman yangınları haberleri duymak. Sadece üzülmekle kalmıyoruz. Uzmanlar yangınlar sebebiyle oluşan bu yoğun dumanın özellikle yaşlılarda, çocuklarda, kronik hastalıkları olan kişilerde ciddi solunum yolu problemlerine de yol açtığını söylemişler. Yapılan araştırmalarda sağlıklı bireylerin bile baş ağrısı, göz yanması, boğazda tahriş gibi şikayetlerle etkilenebildiğini söylüyorlar. Yani aslında insanoğlu ne yaparsa kendine yapıyor bazen fark etmeden. Umarım güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim bugün içinde. Bundan sonra böyle tatsız haberler duymayalım, ümit ediyorum.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Müzik dünyasından güzel haberler de veriyoruz. O güzel haberlerden biri de Derya Ulu ve Asil Gökçepesi'nden geldi. 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor. Uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök'le evlilik hazırlıklarında sona doğru geldiklerini açıkladı Derya Ulu. Yıl bitmeden sade bir törenle dünya evine girmeyi planladıklarını söylemişler. Aynı zamanda Asil Gök'ten yeni single, daha doğrusu ilk single heyecanını da alıyoruz. Başarılı müzisyen prodüktör Asil Gök, kariyerinin ilk solo single çalışması Ne Oldu Böyle'yi de hayranlarının karşısına çıkartmış. Biliyorsunuz Yansıma'yla, Derya Ulu'yla düetinin ardından kendi single çalışmasının müjdesini de vermiş oldu Asil Gök. Biz de hayatın ritminde yabani ile dinleyeceğiz Derya Ulu'yu. Peki radyonuz açık olursa çok sevdiğiniz sesler, günün güzel haberleri yine yanı başınızda.

Güzel bir salı dedik. Haftanın ikinci iş gününde bu güzel salının tadını birlikte çıkarttık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Güzel bir gün geçirmeniz için müziğin sesini açık bırakmanızı isteyeceğim. Radyonuz açık olsun. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi yaş üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları süren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin ismi, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'de düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Toplantıya Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililerle Arap Ligi Genel Sekreterinin katılması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı sonuçlarının açıklandığını belirterek, 49'u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 75 lider ve genç araştırmacı projelerini Türkiye'de gerçekleştirmek üzere destek almaya hak kazandı dedi.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: gelmiş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. 98.9 FM. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
7: İncir Ağacı
8: 5 numara.
9: Zindana çevirdin gittin.
6: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
8: 4 numara.
9: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etme.
6: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
8: 2 numara.
10: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
6: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
11: Haftanın bir numarası.
8: Bir numara.
12: Yazdım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
4: Maksimum müzik.
8: Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı! Fiyatlar

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Güzeldere köyünde düzenlenen yayla şenliğinde siyasetçiler, yerel yöneticiler ve vatandaşlar bir araya geldi. En Güzel Koç yarışması büyük ilgi gördü, birlik mesajları verildi. İlker Parlak, Kelki Tırmağı'na düştükten sonra 65 gündür bulunamadı. AFAD ve destek ekipleri arama çalışmalarını bot ve teknik ekipmanlarla sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: TOGG Ağustos 2026 fiyat listesini açıkladı. Tonks ve Tonf modellerinde fiyatlar değişmedi. 1,5 milyon TL'ye kadar %0 faizli kredi ve 3 ay erteleme kampanyası devam ediyor. Kurumsal müşterilere %100 finansman desteği sağlanıyor. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planlayan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını açıkladı. Emniyet ve istihbarat ekipleri ortak çalışmayla teröristi ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde korsan taksi denetimi yaptı. Yolcu taşıyan 3 sürücüye toplam 300 bin TL ceza kesildi. Araçları 2 ay trafikten men edildi. Sürücü belgelerine 1 ay el konuldu. Sağlık Bakanlığı uzaktan hasta değerlendirme sistemini sağlıklı hayat merkezlerinde başlattı. Vatandaşlar MHRS üzerinden randevu alarak psikolojik destek, sigara bırakma ve sosyal destek hizmetlerinden görüntülü, ücretsiz yararlanabilecek. Toyota, zayıf yenin etkisiyle 2027 yılı için kar tahminlerini yükseltti. Japonya ve ABD'nin finans piyasalarına müdahalesi sonrası gelir ve faaliyet karında artış bekleniyor. Net karda ise düşüş öngörülüyor.
0: Spor.
1: Benfica, Bayern Münih'in kadroda düşünmediği Joao Palhinha için 20 milyon euro bonservisle son ana kadar bekliyor. Marco Silva oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Trabzonspor, Muhammed Salah transferinde prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmeyi gönderdi. Islak imza bekleniyor. Özel uçakla Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Taraftarlar özel karşılama hazırlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takımın 12 Kasım'daki Belçika maçını Gürsel Aksel Stadı'nda oynatacak. Yeni sezon Adnan Süvari'nin adıyla başlayacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 56 kuruştan, gram altınsa 6208 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek ve en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Dünyanın yerel radyosu
0: Sinerji.
3: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji. Sen

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 17.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edilirken yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların devlet, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Aydın Valisi Osman Varol, Çin'deki orman yangınına ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizli usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlendiğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının boyutunun mevcut müdahale kapasitesini aştığını bildirerek acil mali ve operasyonel destek çağrısı yaptı.
3: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Leandro Trossard takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı. Fenerbahçe Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ilk altın madalya sahipleri İsviçre ve Fransa oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.194 lira 6 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş, sterlin 63 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 70 sent, bir bitcoin 63.441 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.410 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

0: Sinerji.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.
0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Güzeldere köyünde düzenlenen yayla şenliğinde siyasetçiler, yerel yöneticiler ve vatandaşlar bir araya geldi. En Güzel Koç yarışması büyük ilgi gördü, birlik mesajları verildi. İlker Parlak, Kelki Tırmağı'na düştükten sonra 65 gündür bulunamadı. AFAD ve destek ekipleri arama çalışmalarını bot ve teknik ekipmanlarla sürdürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yeni Parti, Özgür Özel liderliğinde TBMM'de ilk açık grup toplantısını yaparak yeni siyaset anlayışını, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini vurguladı. Üyelik sistemi yenilenirken milletin desteğiyle iktidara yürüyüş hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen 2026 Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma kararları alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Rafet Dalkıran atandı, Özlem Karapınar Tuğgeneral oldu. Muğla yatağında Kadıköy Mahallesi tarım alanında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayarak büyüdü. Orman Genel Müdürlüğü 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personelle müdahale ediyor. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyonlar devam ediyor, başkan yardımcısı aranıyor. Bolu'da elektrikli bisikletli kimliği belirsiz şahıs, elindeki yavru kediyi önce öpüp sonra boğarak telef etti. Olay Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta gerçekleşti ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Spor. Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor. Rangers, Feyenoord, Hamburg ve Espanyol teklif hazırlıyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya kadın ve erkek milli takımlarının 2027 Milletler Ligi'nde yer alacağını açıkladı. Erkekler Dünya Kupası'na katılmayacak. Chelsea'de forma giyen Nicholas Jackson, Fenerbahçe'nin yanı sıra Tottenham ve Aston Villa'nın da transfer listesinde bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu düzenli forma şansı arıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6249 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek ve en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, ketenle klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
1: Maksimum Müzik
0: Sinerji FM.
2: Hiçbir zaman affetmem.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben de

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George versene borç, olmaz Michael.

Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha. Hey George, ben

0: karnede zayıf var. Hap YouTube çocuklar, evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, kuştu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey
2: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Hazır değilim.

0: Kon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: neden güzel?
1: Efendim günler geçiyor, ömür geçiyor, hayat geçiyor, insanlar ömrümüzden birer birer geçiyor. Bütün bunları bir kenara bırakarak ömrümüzü ilk günkü gibi keyifli bir gün haline getirmek için Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira, koltuk takımları 24.900 lira, çift kişilik baza setleri 24.900 lira, yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, günün her anında, her yerde radyomuz kesintisiz bir halde sizlerle olmaya devam ediyor ve aynı zamanda bölgenin en iyisinde, şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında devam ediyoruz efendim. Güzel bir eserdir. Neşe Karaböcek seslendiriyor bu güzel eserimizi.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, programa telefonlarınızla ve mesajlarınızla ulaşıyorsunuz. Teşekkürler ediyoruz efendim o güzel yorumlarınız için. Günün bu saatinde neşe katıyormuşuz sevgili dostlarımızın bulundukları ortamlara. Ne mutlu bizedir ki bu güzellikleri bölgenin en güçlü sesinden sizlere yansıtabiliyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden yine güzellikleri paylaşmaya devam edelim.

0: Ile sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Ekibimiz, değerli konuklarımız, program yine güne özel seçtiğimiz keyifli şarkılarla devam ediyor. Hicaz bir eserdir. Güftesi Zeki Uluruh'a, bestesi Muzaffer İlker'e ait bir çalışmadır. Bu yara başka yara, dertliyim, yardan yana diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Reklam. Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

sevdiğimiz ve özlediğimiz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz bir radyo programında Şarkılar Bizi Söyler programında ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdilerde bir hüzzam eser paylaşacağız. Çekemezler sevgimizi diyecek sanatçımız.

0: Varsam.
1: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: varsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Şimdi geçmişe kulak ver.